Sonra Knight'ın sarısı point of megahertz FM ucun tutu ve zirangta onları bu enci kaşmi ağı hınge marketing sağı hınge faydası ngonca rağı olay bu mani kotama o kok boru bayi translate klaizak borum gınang boru bindro kishur de borma bayi belakhen o kanata tok sağı ngonca rağı sağı saiman layana lay bu mani kotama ağı Now, kesung rasmalani kothamarok shaimalani fashingo thanglai nei fia wa noroka ani logi tongi matong nei abai keno sung tomung nanya ni thakangke jora mane kisung so rasmalani kbangma koklam sung shaimalai nei fia noroka